0: Ancaktan, ancaktan, ancaktan çıkar o.
1: Çok güzel. Onlar çok güzel.

0: Yür, yür. Çılgı da var. Bu onun zahtayının zahsarına kumige diyed. Bu çılgı babkerinin aytkana. Ağa, omulkan tuğpın. Tashi bizdeyge en jaqsı adnastı. Men sizemin. Ol çılgı barasa sözsiz jaqsı bolıp keredi. Just ötken son, sizge kayta al keremin. Ol kezde, akim mümkün menin kaytıp kerume xosılatın çağır.
1: Ötürümne, sengen bolay.
0: Rahmet, ağa.